günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sabahın 6.30'unda böyle züp diye düşerim. Erken başlayalım dedim birazcık. Herkes hayırlı sabahlar. Şöyle hem birazcık bakalım bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Harika bir sabah geçirmeyi ümit ediyorum. Güzel bir pazar sabahı olsun diye de. Geçtiğim sokaklar seni tanır. Herkesin enerjisi yükselmişken bu kadar. Erken geleyim dedim bakalım. Acaba yayına kimler gelmiş ki? Daha erkenden gelip yazan dostlarım. İyi ki varsınız. Güzel bir pazar sabahı olsun tabii ki. Önceliğimiz maç. Milli maçımız Avustralya-Türkiye maçı saat 7'de. Başlayacak, biz 29 dakika var maça. Tövbe tövbe bu saatte günaydın demiş. İnsan bir haber verir demiş, hop yerimden zıpladım. Efendim birazcık erken açtım podu, mikrofonumu. Şöyle birazcık konsantre olalım, doğru mu? Sana takılı kalmış gönülde, yüzünde hülya, dilimde dört satır. Herkese hayırlı sabahlar. Geçtiğim sokaklar seni tanır, artık yabancı değil tüm ona sık. Kim çalıyor şu anda? Funda Arar mı? Toplar. Tamam, teşekkürler. Sizi tekrar bol bol dinleyeceğiz.

Geldik geldik, günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Günaydınlar, radyoyu tabii ki açtık. Teşekkürler. Ne kıymetli bir şey. Hem yayın saatim değil, hem yayın günüm değil ama yine de bu kadar kalabalık. Ya iyi ki varsınız ya. Siz var ya, siz var ya.

Daha biraz çok erken şu anda. Tabii ki konuşacağız, bol bol konuşacağız. Maçı da beraber seyredeceğiz. Eğer müsaitseniz tabii ki. Biraz daha kalabalıklaşalım. Şu anda 40, 45-50 belki de mesaj var. Daha yayın saatim gelmeden bu kadar kalabalık. Bu benim başarım değil, bu milli takım sevgisi. Pazar sabahı bu kadar insan uyanmışsa ben biraz sonra burada kıyamet kopar söyleyeyim.

0: Kanadalıları gördünüz mü nasıl afallamışlar? Hayatlarında böyle taraftar mı? Görmemişler ki. Herkes cep telefonlarını çıkarmış, bizim taraftarları çekiyor. Diyorlar ki bunlar ne ayak, bunlar kim ya? Hangi memleket, hangi ülke, hangi sevda bu? İnanamamışlar. Ağızları açık birbirlerini çığlık çığlığa izliyorlar. Nasıl bir Türk yürüyüşü gerçekleştiyse.
1: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Çocuklar!

0: Türkiye. Günaydın yazan herkese günaydınlar. Kalabalık iyice toplanmaya başladı.
1: Çocuklar.
0: Dışarılarda da dev ekranlarda maçları izleyecek bir sürü dostumuz, bir sürü vatandaşımız.
1: Sizde.
0: Acayip bir sabah. Acayip bir sabah. Milli takımımızdan sonra en çok desteklediğim takım da Bosna Hersek'ti. Söylemiştim bunu daha önce de. Onlar da bir galibiyet kaçırdılar ki var ya kafayı yedim ya. Hiçbir birlik bir maç değildi o ama şanssızlıklar arka arkaya denk geldi. Maalesef galip gelemedi Bosna Hersek ama olsun, en azından bir puan aldı.
2: İsmail Yüksek, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy.
0: Amerika çok havalı.
3: Türkiye.
0: Ama daha bizde karşılaşmadılar. Eğer hatta kalırsan inanılmaz röportajlarımız olacak devre arası. Sevgili Hakan Ünsal'ı bağlayacağım, Tugay Kerimoğlu'nu bağlayacağım, Ufuk Kağan Karacan'ı bağlayacağım. Ayrıyeten Fatih Terim, Erman Toroğlu, Federasyon Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu, Aziz Başkan, çok sürprizlerim var bu sabah size.

0: kimin hangi takımda oynadığı o kadar önemli değil ki şu anda. Tamamen bunu milli duygularla sahaya çıkarak bizi yıllar sonra orada temsil edecek çocuklarımızın hepsine, kardeşlerimizin hepsine, çocuk demek bana düşmez, ben o kadar yaşlı değilim ama Türkiye. Fatih Hoca'dan duyuyorduk ya, Türkiye. Çocuklar çok çalıştılar.
1: Arda Güler, Kenan Yıldız,
0: kardeşlerimiz inşallah orada.
1: Alper, Abdülkerim.
0: Sadece bu maç için söylemiyorum, bir maçlık değil bu serüven.
1: Kerem Aktur.
0: Gruptan lider çıkacağını tahmin ediyorum ben. Fatih Hoca 7 puan tahmin etmiş, ben 9 puan tahmin ediyorum inşallah.
1: İsmail Yüksek, İsmail. Eren Elmalı, Eren. Yunus Akgün, Yunus. Semih Kılıçsoy.
2: Başlıyoruz Türkiye. Kaptan.

0: Ya bir yoklama alsam ayıp olur mu? Türkiye! 7'ye 20 kala. Türkiye! O kadar da değildir. Emre Milli günaydın demiş. Türkiye! Günaydınlar, acayip kalabalık. Kağıthane'den yazmış. Bizim patronlar hafta işleri işe geç gelen enerji düşükleri bundan sonra ablukaya alacak kesin demiş. Türkiye! Günaydınlar. Kimler burada, bir Türk bayrağı emojisi alabilir miyim bu sabaha özel? Türkiye! Ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görelim.
1: Arda Güler.
0: Bir Türk bayrağı emojisi bekliyorum sizden birazcık. Nerede? Arayıp bulursunuz, çok kolay zaten. Abdülkerim. Tık diye oradadır, en başlarda çıkması lazım algoritma onu da. Türkoğlu. Korkun Kökçük. Merih Demiral. Ozan. Kimler burada? İsmail. Şöyle bir bakalım. Eren El. Hemen maç öncesi bir tahminlere bir. Yunus. Semih Kılıçsoy. Başlıyor. Röportajlara gideceğiz. Maç başlamadan, maç sırasında verip kafanızı dağıtmak istemiyorum.

0: Devre arasında da röportajlarımız olacak ama. Türkiye! Şimdi şöyle bir...
1: Sıra sizde!
0: Aziz Başkan'la bir konuştuk. Türkiye! Onu bir şöyle bir dinletelim size. Evet, yeteri kadar kalabalığız artık.

0: duyuyoruz. Türkiye!
1: Kaptan geliyor, kaptan selam durun.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Dünya Kupası ile alakalı ve yeni seçilmiş bir başkan, seçilmiş başkan Aziz Yıldırım'la alakalı efendim bir sürü spekülasyon var. Aziz Başkan yaşlandı diyorlar, yok işte efendim kadrosu adam 17 bin oy mu kaç oy aldı bilmiyorum. Kendisini hattımızda Aziz Başkan'a bir bağlayalım arkadaşlar. Hattımızda Aziz Başkan var, bağlayalım bir. Alo başkanım.
3: Bir şey bağlayamıyorsunuz bak.
2: Özür dilerim.
3: Bir şey ya.
2: Başkanım özür dilerim. Arkadaşların hatası, kusura bakmayın. Hemen ben sizi beklettik galiba. Bir 6 saniye kadar beklediniz ama ne olursunuz affedin beni. Nasılsınız, iyi misiniz? Ellerinizden öperim.
3: Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim Aziz Başkanım. Tebrik ediyoruz öncelikle. Yani tekrardan başkan seçildiniz. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun.
3: Sağ ol, teşekkür ederim. Gerekirse taşın altına elimi sokarım dedim. Soktum ya. Yapacak bir şey yok.
2: Kıymetli
3: mecbur
2: başkanım,
3: yapmak zorunda kaldım.
2: Kıymetli başkanım, yani ben bir Galatasaraylı olarak beni seversiniz, sayarsınız. Bilirim yıllardır bazen kızarsınız. Yok kilo ver, yok işte yürüyüş yap, spor yap. Sporla alakalı ol, bir şeyler hep dersiniz. Ben de gerçekten ellerinizden öpüyorum. Fenerbahçe'ye öncelikle başkanlığınız tekrardan hayırlı olsun. Nedir hocam, başkanım, yeni projeler ne var ne yok? Nedir durum şu anda? Kısa bir sizden bilgi alabilir miyim?
3: Yani proje şöyle... Ya arkadaş, bırakmamışlar ki ya, bize şey bırakmamışlar ya.
2: Neyi bırakmamışlar?
3: Derinlik bırakmamışlar. Derinlik arkadaş ya, ne yapmış bu arkadaşlar? Bilmiyorum ki, takımı ne hale sokmuşlar. Fenerbahçe'yi ne hale sokmuşlar ben anlamadım ya.
2: Başkanım, internette çok dönen bir transfer müjdeniz var. Real Madrid'den bir futbolcu alacakmışsınız. Kim alacaksınız acaba?
3: Real Madrid'den ben şimdi onu burada söyleyeyim mi, onu mu istiyorsun?
2: Söyleyin başkanım ya, bir müjde olsun bizim dinleyenlerimize de, bir kıyak olsun ya, yani ağzınızdan çıkıversin ya kazayla, ne olacak yani?
3: Şöyle bir şey düşünüyorum ben, tamam mı? Bu golcü müydü ben?
2: Golcü
3: şey,
2: evet başkanım, golcü söylemiştiniz hatta, bayağı döndü Reels'ları internette, Instagram'da.
3: Tamam, şimdi şey yapacağım. Kocaeli Spor'dan Serdar Dursun'u Real Madrid'e göndereceğim. Ondan sonra Fenerbahçe'ye getireceğim. O zaman ne oluyor? Real Madrid'den bize gelmiş oluyor.
2: Evet başkanım, doğru söylüyorsunuz. Yani önce Serdar Dursun'u Kocaeli'den gönderiyorsunuz, sonra geri alıyorsunuz. Bence çok mantıklı. Avrupa'dan bir transfer müjdeniz var mı başkanım?
3: Avrupa'dan da var. Tabii, olmaz mı ya?
2: Ama söylemek Avrupa'da... istemiyorsanız siz bilirsiniz. Gizlilik esasında yürütüyorsunuz. Ben biliyorum sizin stratejileriniz çok derin yani. Bu konuda çok titiz çalışıyorsunuz ama böyle İstanbul efendim ya, dinleyenlerine şimdi, belki... Buyurun efendim, buyurun.
3: Tamam, ben söylüyorum bak, futbolcu söylüyorum. Ondan sonra gidip alıyorlar o adam. Bir şey uğraşıyorlar. Fiyatı yükseltiyorlar.
2: Doğru başkanım. Ben buna karışamam sen, yani.
3: Bak Mbappe. Mesela Mbappe...
2: Kim başkanım? Anlamadım.
3: Ağzımdan yanlışlıkla çıktı bak.
2: Tamam başkanım, artık ağzınızdan kaçtı da ben kim olduğunu duyamadım tam.
3: Mbappe. Aldım Mbappe'yi. İkide ekmek alıp eve gideceğim. Tamam mı?
2: Ha, bu bizim... Anladım başkanım, affedersiniz, ben aklıma Pepe geldi, bu çizgi film var ya, onunla alakalı böyle bir dedim ki acaba bir latife mi yapıyorsun? Mbappe'yi inşallah.
3: Pepe'nin dedesini de alacağım, teknik direktör yapacağım. Onun da sağ kenarında bağıracak oradan, tamam mı? Pepe uzun oyna Pepe.
2: Başkanım, siz Türk futboluna gelmiş geçmiş en kıymetli başkanlardan birisiniz. Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Sizin alamayacağınız bir futbolcu bence yok. Siz yeter ki kafaya takın. Son bir sorum var başkanım. Yorgun musunuz başkanım ya? Yani yaş kemale ermiştir. Artık bizler bile yaşlandık. Siz benim çok büyüğümsünüz. Ellerinizden öperim ama bir böyle bir mental yorgunluk var mı futbolla alakalı? Türk futboluyla alakalı sizde?
3: Bak şimdi, ben de yorgunluk olmaz. Mesela kızım gitmiş makarna yemiş, 6000 TL tutmuştu ama ben yorgun olsam ertesi gün onun hesabını sormaya gider miyim sabahın köründe?
2: Sordunuz mu başkanım hesabını?
3: Gittim hesap sordum. Niye 6 bin lira dedim bu makarnanın.
2: Başkanım
3: dedim,
2: sürekli bir hesap sorma durumu var sizde. Yani hakikaten hakkınızı hiç yedirmiyorsunuz. Helal olsun ya.
3: Hesap sormadan o iş olmaz. Önce hesabını verecek. Dünya Kupası'nda finalini Kadıköy'e getireceğim.
2: Son sorum oydu. İnşallah başkanım. Evet. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin durumuyla ilgili kısacık bir yorum daha alayım. Ondan sonra sizi daha tutmayayım. İstirahatınıza devam edin. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin nereye kadar gidebileceğini planlıyorsunuz ya da Türkiye ile ilgili bir mesajınız var mı?
3: Yarı final en kötü yarı final.
2: İnşallah başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ellerinizden öperim. Saygılar, sevgiler. İsmail Baki bizlerle beraberdi. İsmail Baki dünyanın en gerçekten en iyi taklitçisi benim gözümde. Aziz Başkanı da bize sağ olsun. Yani sanki böyle Aziz Başkan'la konuşuyormuşuz gibi bize bu güzel hisleri yaşatan İsmail abime teşekkür ederim. Sevgiler, ben saygılar. İsmail Baki'nin YouTube kanalına mutlaka ki abone olun. İsmail Baki ile kanalın adını söyler misin İsmail abim?
3: Birebir Show.
2: Birebir Show. Ben de oradayım. Ben de konuk oldum kendisine. Teşekkürler. Ağzına sağlık İsmail abi. Vaktini alıyoruz ama çok çok
3: eyvallah,
2: teşekkürler.
3: Eyvallah. Estağfurullah kardeşim. Sağ dinleyicilerine abi. Buradan selam olsun.
2: Görüşmek üzere abi. Sağ olasın. Hoşça kal.
3: Haydi hoşça kal. Selam abi. İzini
2: bilirsin, zır deriz mi? Gerçekten Aziz Yıldırım olarak dinleyenler oldu. İnanamayanlar oldu. Teşekkürler, teşekkürler. İsmail Baki'ye çok teşekkür ederiz. Tabii birazcık da işin eğlencesi olacak. İsmail Baki Türkiye'nin en yetenekli taklitçisi. İnanamam, gerçekten oha Aziz Başkan yazmışlar. Daha çok var, daha kimler var kimler? Daha kimler var kimler Dünya Kupası boyunca bize eşlik edecek sevgili İsmail Baki. Aziz Başkan uyanmış mı bu saatte, çüş yazmış. Deme deme, öyle deme. MPP'yi televizyonda da söylemişti kıymetli başkan. Buradan Aziz Yıldırım'ın da ellerinden öperiz. Her ne kadar Galatasaraylı olsam asla düşmanlık güdeceğim bir adam değil. Çok severim Aziz Yıldırım'ı. Çok severim. Çok otoriter. İnanılmaz gerçekten işkolik bir adam. Gerçekten çok kıymetli bir adam. Sonunda açtım, bir daha verecek misin? Vereceğim, vereceğim. Tekrar vereceğim aynısını. Devre arasında veririz. 10 dakika kaldı maçın başlamasına. Vallahi enteresan bir şey olacak. Heyecan var mı sizde bilmiyorum ama bende gayet. Heyecan var. Yani Amerika'nın Paraguay'ı 4-1 yenmesi bizi korkutmaz. Çünkü daha Amerika ile karşılaşmadık. Daha Türk'ün gücünü görmediler. Ama Paraguay beni çok gerçekten şaşırttı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Paraguay'dan daha böyle diri bir futbol bekliyordum. Hakikaten şaşırdım. Çok kolay teslim oldular. Amerika'da çok çok sağlam oynayarak kazandı diyemem. Ama tabii ki kazandılar 4-1. Şakaya gelir bir skor değil. Net, gayet net bir skor. Bakalım bakalım. 11-28 Haziran arasında grup aşamaları tamamlanacak. Bugün de 14 Haziran. Ve millilerimizin 9 dakika sonra bir sınavı var. Ve inşallah o sınavdan güzel bir şekilde çıkarlar diye ümit ediyorum ben.

0: Arkadaşlar teknik bir problemden dolayı ben maçı izleyemiyorum. Dolayısıyla da programı yapamıyorum. Hepinizden çok özür diliyorum.
1: Bu bir.
0: Ben de maçı izleyebileceğim bir yere gidip maçı izlemeye karar verdim. Dolayısıyla özür dilerim sizlerden. Teknik bir arıza muhtemelen. Ben şu anda maçla ilgili hiçbir şey izleyemiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Çok istemiştim güzel program yapabilmeyi ama maalesef olmadı. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya...

Ne kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri. Kale ile güvenli, kale
2: gibi güvenli. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstanbul FM'de bir Haziran hafta sonu ve tabii ki yepyeni bir hafta sonu da beraberinde Top 10 listesini getiriyor sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi İstanbul FM'de cumartesi ve pazar günleri saat 13'te Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıraladığımız Top 10 listesine hepiniz hoş geldiniz ve Yalçın Alıcı mikrofon başında. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız, dinleyeceğiz ve tabii ki bu haftada zirveye doğru listemizde ilerleyeceğiz. Listemize baktığımız zaman da inişler çıkışlar var, yeni giriş var. Onların hepsini ilerleyen dakikalarda beraberce göreceğiz ve dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek isterseniz burada kalmanız yeterli. Keyifli bir hafta sonu, keyifli bir Top 10 listesi olsun istiyoruz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Ve listemize tabii ki 10 numarayla başlayacağız. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık bu hafta listemize veda eden bir ismi görüyoruz. Ancak yaz konserleri bir hayli fazla ve bu yaz konserlerinin dışında da yeni şarkısıyla ilgili son hazırlıklarını da

Hande Ünsal'dan bahsediyorum. Halim isimli şarkısıyla geçtiğimiz hafta kendisini 9 numarada dinlemiştik listemizde. Bu hafta bir basamak daha geriledi ve listemizin tam sonuna 10 numarasına yerleşti. Ve haliyle de bu hafta listemize veda eden isim oldu.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihi

0: arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi,

0: aralar geçer.
1: Bu aralar piyangoya geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Yalçın Alıcı mikrofon başında, radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Top 10 listesi devam eden program 10 numarayla başladı. Hande Ünsal vardı, Halim isimli şarkısıyla geride kaldı ve geliyoruz listemize 9 numarasına. 9 numaraya baktığımız zaman da iddialı ve yeni bir giriş görüyoruz. Blok 3, Kayıp Kalp isimli şarkısıyla bu hafta listemize 9 numaradan giriş yaptı. Birazdan şarkıyı dinleyeceğiz. Ancak hemen şunu da söylemem lazım. 28 Haziran'daki La Catedral konseri içinde büyük bir çalışma temposuyla hazırlanıyor bu konsere. Bu konsere de hazırlanırken geçtiğimiz cuma günü de yepyeni albümünü müzikseverlerle tabii ki buluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler ve aldığı sayısız ödülle rap müziğinde en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi Blok 3 ve kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı da müzikseverlerle bu arada buluşturmuş oldu. Bu albümün de çıkış şarkısı Kayıp Kalp sizlerden epey bir beğeni aldı ve bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan merhaba dedi.
1: 9 numara. 9 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesine zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ve tabii ki geliyoruz bu haftanın 8 numarasına. Ancak bu hafta listemizde 8 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz oylarınızla. Bunu nasıl yapıyorsunuz? WhatsApp'tan mesaj göndererek sevgili dinleyiciler. Tamamen ücretsiz. Sadece Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının ismini yazıp yanına Top 10 yazarsanız 0544 886 1886 ya da mesajınızı gönderirseniz oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. O gelen mesajları biz topluyoruz, ayrıştırıyoruz ve tabii ki bütün şarkı ya da şarkıcılara paylaştırıyoruz. Sizlerden gelen oylarla da ve sıralama biraz daha sizler işte bu oylarınızla da sıralamaya etki ediyorsunuz. Bunun hatırlatmasını yapalım. Geldik bu haftanın 8 numarasına. Haftanın en kötü düşüşünü sergileyen isimlerden diyoruz. 2 isim var çünkü. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlediğimiz Emre Altuğ ve APO ikilisi Serseri isimli şarkılarıyla bu hafta listemizde 2 basamaklık gerileme kaydetti ve Top 10 listesinde haftayı 8 numarada kapatacaklar.

yapabiliriz aynı zamanda. 8 numarayı geride bıraktıktan sonra geldik listemizin 7 numarasına. 7 numarada aslında baktığımız zaman da çok keyifli, çok tatlı bir ikiliyi görüyoruz. Jon Jovi, Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı isimli şarkılarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Ancak bu hafta stabil kaldılar. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlemiştik ikiliyi ve bu hafta da geçen haftaki yerini koruyarak İstanbul FM Top 10 listesinde 7 numaradan seslenecekler.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye doğru adım adım ilerliyoruz ve geliyoruz bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numaraya baktığımız zaman da son dönemlerin, son günlerin en popüler isimlerinden ve şarkılarından birini görüyoruz. Bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti ki haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden biri oldu. Kimden bahsediyorum? Mebrure'den bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta 8 numaradan listemize giriş yapmıştı ve bu hafta sizlerden de epey bir oy aldı diyebiliriz. Değilim isimli şarkısıyla 2 basamaklık yükseliş kaydeden Mebrure, İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftayı 6 numarada kapatıyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz ve listemize devam ediyoruz. Geldik 5 numaraya. Yani listemizi yarıladık. Ancak bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce her zaman olduğu

0: Bir geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Listemizin 10 numarasında bu hafta listemizi terk eden ismi ve şarkıyı dinledik. Halim isimli şarkısıyla Hande Ünsal vardı.
1: 10 numara.

geliyoruz bu haftanın 5 numarasına. Artık listemizi yarıladık. Yalçın Alca mikrofon başında. Hafta sonu cumartesi pazar günleri saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını da arka arkaya sıralıyoruz diyoruz ve geldik 5 numaraya. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman geçen hafta 3 numarada dinlediğimiz Sıla'yı görüyoruz. Bu hafta da en kötü düşüş sergileyen isimlerden biri olarak tanımlayabiliriz kendisini. 2 basamaklık gerilemeyle Hayran şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 5 numarada. 5 numara. 5 numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesi zirveye doğru ilerlerken tabii ki sizler de biliyorsunuz oylarınızla şarkıları, sevdiğiniz isimleri zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunun detaylarını vermiştim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha aktaracağım, hiç merak etmeyin. Ve geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numarada hareketli şarkılarıyla beğeni toplayan bir ikili var ve bir basamaklık yükseliş kaydettiler. Gökhan Özen ve Demet Akalın. Benden Sorulur isimli şarkısıyla yaza damga vuran isimlerden ve şarkılardan biri olmaya adaylar. Ancak yeni çalışmalarda hemen söyleyeyim hazır. Geçen hafta 5 numaralı dinlediğimiz ikili bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Ve Benden Sorulur şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4 numaradalar.
1: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve top 10 listesinde geldik ilk 3'e sevgili dinleyiciler. İlk 3 yine rekabet dolu, yine hareketli. Ve tabii ki aslında birazdan 3 numarayı dinlediğimiz zaman hayranlarının gözü yaşlı. Zaman zaman bu tabiri kullanıyorum hep ama gerçekten başka tabir de söyleyemiyorum. Belki zirveye oynar diye bekliyordu hayranları. 1 numara olur diye bekliyordu ama bu hafta bir düşüş sergiledi. Bizler de şaşırdık doğrusu. Geçen hafta 2 numaradan zirveye ortak olmuştu. Ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti. Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir basamaklık gerilemeyle 3 numaradan sesleniyor.
0: 3 numara. 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
4: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: içinden geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
3: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
4: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı, bir numara olan şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ve geliyoruz bu haftanın 2 numarasına. 2 numaraya baktığımız zaman da bu haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden birini görüyoruz. Tam 2 basamaklık ilerlemeyle, yükselişle bu hafta zirveye de ortak oldu. Geçtiğimiz hafta 4 numarada dinlediğimiz Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla epey bir oy aldı sizlerden bu hafta. Ve oylarla birlikte de 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye de 2 numaradan ortak oldu. Ancak şimdi şarkıyı dinlemeden önce özellikle Temmuz ayı ile alakalı 1-2 konser haberi vereyim ki şimdiden ajandanıza not alın. Mabel Matiz 3 Temmuz'da İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak ve 25 Temmuz'da da İstanbul'da Harbiye'de olacak sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun diyelim. Ve Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla Mabel Matiz bu hafta listemizde 2 numarada.
3: 2 numara. 2 numara.

0: ediyor.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Bu hafta bir numarayı dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 tane şarkıyı kısaca bir hatırlayacağız. Her zaman yapıyoruz bunu. 5 numarada bu hafta Sıla vardı şarkısı Hayran. 5 numara.

0: isimlerinden biri olarak Mabel Matiz gözüktü. Dağılıyorum olaysız.
1: 2 numara. 2 numara. Ara sıra gel bize gel de bir kal.
0: Aralıdu pencere gökte şimal. Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu hafta da bir numara değişmiyor. Sizlerden epey bir oy aldı, epey istek alan şarkılardan da biri oldu. Derya Ulu, Hani isimli şarkısından bahsediyorum. Geçen hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi olmuştu. Ve geçen haftaki yerini koruyarak bu hafta da yine Top 10 listesinde zirvedeyim dedi. Ve Hani şarkısıyla bu hafta da bir numarada.
1: Bir numara. Bir numara.
2: Merhaba, ben Derya Ulu. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Hani isimli şarkımla bir numarayım.

İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftada benim için veda zamanı geldi. Ama her şeyin öncesinde hepinize çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi bu haftada bizlerle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere derken, vedamızı etmeden önce hatırlatalım tabii ki, sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıya oyunuzu WhatsApp üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunun bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Çünkü gerçekten sevdiğiniz şarkıyı zirveye oylarınızla taşıyabilirsiniz. WhatsApp numaramız da 0544-886-1886. Şarkı ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazmayı da

0: unutmayın sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de görebilirsiniz. İstanbul FM'i Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Ve başka bir İstanbul FM Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

0: ftstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.